0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Alo. Fresh.
1: Şey söyle.
2: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
3: Ne haber efendim? Ne bitmesin?

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: sanırım o kitap bana ait.
1: Evet evet sizin.
0: Kitap hakkında biraz konuşabiliriz.
1: Seve seve.
2: Onlar gelmişler demişler. Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Geçti. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
2: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
1: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
2: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
1: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
2: Telefon: 0344 223 0223.
1: 0531 344 5050.
2: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv. Bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Megapoint Hastanesi. Kardiyoloji uzmanı. Uzman doktor Murat Akkoyun. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen ay yüzlüm, kurumuş yaprak gibi düşerken dalından.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 03 01.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Toki'den evi çıkanlara,
8: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
7: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
7: Düğün seti 189 bin lira.
8: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
7: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
8: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
7: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
8: Telefon 0506 307 73 28.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
9: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıram. Özel Mega Point Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Mega Point Hastanesi.
10: Reklamları dinlediniz.

Acıma dokunma, kapımı kapattın, yaramı da sardırdın. Kaderim elinde, düştüğü yerden vura vura kaldırdın.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir.
1: Spor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
5: sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
1: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
1: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
1: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
2: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 0223.
4: 0531 344 5050.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor, hem de Hayat Denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radio Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
9: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
9: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
9: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
8: Telefon: 0530 039 20 09.
9: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
10: TOKİ'den evi çıkanlara.
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere.
10: Ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
10: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
10: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
10: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
10: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
11: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
12: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
11: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
12: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
11: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
12: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
13: Ehliyet almanın tam zamanı.
14: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
13: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
14: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
13: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
15: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 0223.
5: 0531 344 5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
7: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
6: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
7: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
6: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
7: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
8: Telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı, uzman doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı, uzman doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir.
12: Spor.
11: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
12: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
10: Haber.
0: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Demede Kasas'ta evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: TOKİ'den evi çıkanlara,
5: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
4: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
4: Düğün seti 189 bin lira.
5: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
4: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
5: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
4: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
5: Telefon: 0506 307 73 28.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
6: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0 344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
8: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
9: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
8: Küçük ev aletleri. Sayona.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
11: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
10: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
11: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
10: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
11: Adres: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
10: Telefon: 0530 039 2009.
11: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
12: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Radyo 5.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Yeter, Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Yusuf Selim Kaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzman Doktor Mehmet Ercan, Mikrobiyoloji Uzmanı Uzman Doktor Kazım Karagöz, Embriyolog Hasan Akçam, Psikolog Seda Taşhan Çelik, Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Haber.
9: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
10: Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi.
9: Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
4: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
8: Haber. Radyo Fresh.
11: En sevilen, ses getiren, hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı.
12: Geri sayımı.
11: Top 20. Geri sayım başlıyor. 20 numara.

Hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı Top 20 programından herkese merhabalar. Yepyeni bir listeyle bu haftada karşınızdayım her zaman olduğu gibi. 20 numarada Sefo ve Demet Akalın ikilisini dinledik. Yerinde Dur isimli şarkılarıyla kulaklarınıza ulaştılar. Hemen sonrasında ise bir basamaklık düşüşleriyle Çağla ve Doz ve karşılıyor bizi. Seni Düşündüm isimli şarkılarıyla Top 20 listemizin bu hafta 19 numarasında.

Bu hafta toplamda 3 basamak gerileyen isimlerden biriydi Buray Kaçsana Bana isimli şarkısıyla 18 numarada dinledik kendisini. Zirve yolculuğumuz devam ederken bu hafta listemize yeni dahil olan bir şarkıyla devam ediyoruz şimdi. Derya Ulu Hani isimli çalışmasıyla Top 20 listemize bu hafta 17 numaradan dahil oluyor. Sana

Hayat'tan birini de Sıla'dan dinledik. Hayran isimli çalışmasıyla 16 numaradan dahil oldu. Hemen ardındansa iki basamaklık yükselişiyle Zinet Salih ve Rıza Sarıtaş ikilisi karşılıyor bizi. Aşkın Yenisi isimli çalışmalarıyla ikili Top 20 listemizin bu hafta 15 numarasında.

2020 programında zirve yolculuğuna devam ediyoruz. Bu hafta bir basamak gerileyen isimlerden biri de Bengü'ydü. Sebebi Sensin isimli şarkısıyla 14 numarada dinledik sanatçıyı. Hemen sonrasında yine bir basamaklık düşüşüyle Edis'e kulak veriyoruz bu kez. Duman isimli şarkısı Top 20 listemizin 13 numarasında.

0: hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı.
1: Geri sayımı.
0: Top 20 devam edecek.
2: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon: 0344 223 02 23.
5: 0531 344 50 50.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
7: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
4: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Nesilden nesile yaşa birikim.
1: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
8: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
9: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, küçük ev aletleri.
10: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
9: Küçük ev aletleri. Sayona.
11: Unutulmaz. Unutulmaz.
12: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
13: Aygaz.
14: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
15: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
16: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
11: Unutulmaz.
17: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
0: Hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı.
2: Geri sayımı.
0: Top 20 devam ediyor. 12 numara.

Hande Yener ve Madrigal ikilisinden dinledik. Ego isimli şarkılarıyla bu hafta 4 basamak birden yükseldiler ve 12 numarada yerlerini aldılar. Ardındansa 3 basamaklık yükselişiyle Salmantin ve Fatma Turgut karşılıyor bizi. Yerinde Olmuyor isimli düetleriyle onlar da Top 20 listemizin 11 numarasındalar.

Sohbetimizin tam ortasındayız. Sıra geldi şimdi 10 numaranın sahibini açıklamaya. Ancak o ismi açıklamadan önce gelin geride bıraktığımız şarkıları kısaca hatırlayalım. 20 numarada Sefo ve Demet Akalın ikilisini dinledik. Yerinde dur.

Ve Top 20 programında listemizin tam ortasındayız. Sıra geldi şimdi 10 numaranın sahibini açıklamaya. Bu hafta bir basamaklık yükseliş gösterdi. Kenan Doğulu'dan bahsediyorum. Ne istersen o isimli çalışmasıyla sanatçı Top 20 listemizin 10 numarasını

programında zirve yolculuğuna devam ediyoruz. Bu hafta bir basamaklık düşüş gösterdi Manifest grubu ve Başrol Sensin isimli çalışmalarıyla 9 numarada dinledik grubu. Hemen sonrasında ise bir basamaklık düşüşüyle yine APO karşılıyor bu kez bizi. Yeraltı isimli şarkısıyla o da top 20 listemizin 8 numarasında. Ne sandın?

Hadise bu hafta çıkış gösteren isimler arasındaydı. İki basamak yükseldi ve Gece Puslu isimli çalışmasıyla 7 numarada dinledik sanatçıyı. Zirve yolculuğumuz sürerken geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir isim Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Şimdi ise Zor isimli şarkısıyla o da Top 20 listemizin bu haftada 6 numarasında. Sana

0: hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı.
1: Geri sayımı.
0: Top 20 devam edecek.
2: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
3: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
4: Reklamlar.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
7: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
7: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
9: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
9: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
9: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
10: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
10: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
10: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
10: Telefon: 0530 039 2009.
8: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Doruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.
5: Hafta boyu en çok dinlenen 20 şarkının geri sayımı.
6: Geri sayımı.
5: Top 20 devam ediyor. 5 numara.

Top 20 programında ilk 5'in içerisindeyiz. Bir basamaklık düşüş gösterdi bu hafta Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta isimli şarkısıyla 5 numarada dinledik kendisini. Ardındansa bir basamaklık yükselişiyle genç yıldız Aleyna Tilki karşılıyor bizi. Oyuncak Gibi isimli çalışması Top 20 listemizin 4 numarasında.

0: ilk üçün içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta zirve ortağıydı ve bu hafta bir basamak geriledi Umur Doma ve Andı Ünsal ikilisi. Gel isimli çalışmalarıyla 3 numarada dinledik kendilerini. Hemen sonrasında geçtiğimiz hafta zirve sahibi olan bir isim bu hafta bir basamak gerileyerek zirvenin ortağı oldu. Emre Fel'den bahsediyorum. Bir Güldün isimli şarkısıyla o da Top 20 listemizin bu hafta 2 numarası.
1: Ölüm bizim için böğürme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyuma.

Dil listemizin zirvesini, bir numarasını paylaşacağım şimdi sizlerle. Önümüzdeki hafta yepyeni bir listeyle yeniden karşınızda olana dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyor. Zirvedeki ismi açıklayarak da aranızdan ayrılıyorum şimdi. Megastar Tarkan bu hafta iki basamak birden yükseldi ve Anılarla Yaşamak isimli çalışmasıyla Top 20 listemizin bir numarası. Bir numara.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
4: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
5: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
4: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
5: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
4: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
5: Telefon: 0344 223 02 23.
4: 0531 344 50 50.
5: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
8: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
7: Küçük ev aletleri. Sayona.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
9: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
4: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
4: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
4: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
4: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
4: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 20 09.
4: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
1: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533-515-60-75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
5: Spor.
4: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
3: Haber.
6: Teknologix'ten herkese merhabalar. Haftanın en yeni gelişmeleriyle bugün de Teknologix başlıyor. Hoş geldiniz.
3: Radyo 5.
7: Yanlış tarafa çeviriyorsun.

Samsung 3 popüler telefona güncelleme desteğini kesiyor. Samsung neredeyse her ay yeni akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bu aynı zamanda eski cihazların düzenli olarak destek sürelerinin sonuna ulaştığı anlamına geliyor. Bu sefer 3 popüler orta sınıf model resmi olarak güncelleme döngüsünden çıkıyor. Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G. Samsung bu cihazları Nisan 2022'de Android 12 tabanlı One UI 4.0 ile piyasaya sürdü. Hepsi 4 yıl düzenli olarak yeni özellikler getiren güncellemeler ve güvenlik yamaları aldı. Galaxy A13 ve A23 Android 14'e kadar işletim sistemi yükseltmesi aldı. Öte yandan Galaxy M33 5G 4 büyük işletim sistemi yükseltmesi olarak daha uzun bir süre destek gördü. Bu cihazın da desteği Android 16 tabanlı One UI 8 ile sona erdi. Samsung'un Mayıs 2026 güvenlik yaması 29 Android CVE ve 10 One UI SVE açığına yönelik düzeltmeler içeriyor. En son güvenlik güncellemesi henüz dağıtılmaya başlanmadı. One UI 8.5 nedeniyle Mayıs yaması dağıtımında gecikmeler olabileceği söyleniyor. Şirket 6 Mayıs'ta One UI 8.5 güncellemesini yayınlamaya başladı. Galaxy S25 serisi Z Fold 7, Z Flip 7 ve daha birçok telefon kararlı güncellemeyi aldı. Samsung bu hafta itibariyle çeşitli cihazlar için dünya çapında bir dağıtım başlatmayı da planlıyor. Radio Fresh.

Tesla sahipleri dikkat. Tek seferlik FSD satın alma dönemi bitiyor. Tesla Avrupa genelinde FSD paketinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Tesla Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de FSD yani tam otonom sürüş için tek seferlik satın alma seçeneğini kaldırmaya hazırlanıyor. FSD şu anda 228.480 TL ödenerek tek seferlik satın alınabilmekte. Ancak bu imkandan yararlanmak isteyenler için kritik tarih 21 Mayıs 2026 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihten sonra FSD özelliği artık kalıcı bir varlık olarak değil, aylık abonelik sistemiyle kullanıcılara sunulacak. Abonelik sistemine geçişle birlikte kullanıcılar FSD özelliğini her ay belirli bir ücret ödeyerek kullanabilecek. Ancak Türkiye özelinde bu aylık abonelik ücretinin ne kadar olacağı veya FSD özelliğinin ülkemizde tam olarak ne zaman tam kapasiteyle aktifleşeceği henüz netlik kazanmış değil. Benzer bir durum 115.260 TL değerindeki geliştirilmiş otopilot paket için de geçerli. Bu özellik için de son tek seferlik alım tarihi 21 Mayıs 2026 olarak görünüyor. Tesla'nın kısa süre önce İstanbul'da araç operatörü pozisyonu için iş ilanları yayınlaması, FSD'nin Türkiye yollarına uyarlanması sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmişti. Grok sesli mod Apple CarPlay'e geldi. Grok Tesla araçlarında yerleşik olarak geliyor. Ancak artık neredeyse diğer tüm araçlar yapay zekaya erişebilecek. ChatGPT, Perplexity'nin ardından Google sesli modu da artık CarPlay sisteminde kullanabiliyor. Ancak Türkiye'deki Tesla araçlarının paylaşımına göre henüz Türkiye'de aktif değil. CarPlay'deki Grok Voice Mod, arabadaki diğer yapay zeka sohbet botu uygulamalarına benzer şekilde çalışıyor. Uygulama son konuşmaların bir listesini gösteriyor veya yeni bir konuşma başlatılmasına izin veriyor. CarPlay için Grok, kullanıcının oturumunu tamamen durdurmadan konuşmayı geçici olarak sessize almasına olanak tanıyor. Ayrıca CarPlay uygulamasından sesler arasında geçiş yapma özelliği de mevcut. Grok sesli mod, Grok iPhone uygulamasının en son sürümünde mevcut. Radio Fresh.

iOS 27 yapay zeka modelleri arasında geçişe izin verecek. Apple, iOS 27'de kullanıcılara Apple Intelligence'ı aktif olarak 3. parti modellerle çeşitli yapay zeka özelliklerini kullanma seçeneği sunacak. İşte detaylar. Apple, iOS 27'de kullanıcılara 3. taraf büyük dil modeli arasından seçim yapma olanağı sunmayı planlıyor. Dahili olarak uzantılar olarak adlandırılan yeni özellik kullanıcıların Siri, yazma araçları, Image Playground gibi Apple Intelligence özellikleri aracılığıyla yüklü uygulamalardan isteğe bağlı olarak üretken yapay zeka özelliklerine erişmelerini sağlayacak. Apple ayrıca kullanıcıların Siri için 3. taraf yapay zeka hizmetlerinden sesler seçmesine izin vermeyi planlıyor. Bu da kullanıcının Siri'nin mi yoksa Gemini Cloud gibi başka bir yapay zeka ürününün mü yanıt vereceğini anlamasını kolaylaştıracak. Siri tek ses kullanırken 3. taraf yapay zeka seçeneklerinden gelen yanıtlar başka bir ses kullanacak. Apple'ın iOS 27 için planladığı birçok başka yapay zeka ile ilgili değişiklikler de var. Fotoğraflar uygulamasında yeni Apple Intelligence fotoğraf düzenleme araçları, yeni görsel zeka özellikleri bunlardan birkaç tanesi. iOS 27, iPhone 11 ve üzeri modellere gelecek olsa da yeni yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek. Radio Fresh.

Xbox'ı yusu açıkladı. Copilot'ın Xbox'ta olması gereksiz. Xbox tarafında yeni Xbox CEO'sunun ardından önemli bir strateji değişikliği yaşanıyor. Son olarak şirket son dönemde oyun deneyimine entegre etmeye çalıştığı Copilot için geri adım atma kararı aldı. Yeni Xbox CEO'sunun yaptığı açıklamaya göre Copilot artık platformun geleceğinde yer almıyor. Paylaşılan bilgilere göre Microsoft mobil uygulamalarda yer alan Copilot özelliklerini kademeli olarak kaldıracak. Konsol tarafında ise geliştirme süreci tamamen durdurulmuş durumda. CEO'nun açıklamaları ise bu değişimin sadece teknik değil, aynı zamanda stratejik olduğunu da gösteriyor. Şirkete göre Xbox'ın önceliği artık daha hızlı hareket eden oyuncu ve geliştirici geri bildirimlerine daha duyarlı bir yapı kurmak. Copilot gibi üretken yapay zeka özelliklerinin ise bu hedeflerle tam olarak örtüşmediği düşünülüyor. Aslına bakacak olursak bu kararda yapay zekanın oyun deneyiminde nasıl konumlandırılması gerektiğine dair devam eden tartışmalarında etkili olduğu söylenebilir. Özellikle oyuncu topluluğundan gelen geri bildirimlerin büyük kısmı bu tür özelliklerin gereksiz karmaşa yarattığı yönündeydi. Microsoft'un bu hamlesi Xbox markasının yeniden konumlandırılması açısından önemli bir adım olabilir. Şirketin önümüzdeki dönemde daha sade, performans odaklı ve topluluk merkezli bir yaklaşımı benimsemesi bekleniyor. Ayrıca son raporlar Xbox'ın tekrar özel oyunlara dönüş yapacağı yönünde. Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
6: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Instagram ve Facebook yapay zeka destekli yaş doğrulama sistemini kullanıma sundu. Meta, genç kullanıcıların güvenliğini arttırmak amacıyla yapay zeka destekli yeni yaş doğrulama sistemini devreye aldığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu sistem, kullanıcıların yalnızca beyan ettiği yaşa güvenmek yerine farklı veri noktalarını analiz ederek gerçek yaşa daha yakın bir tahmin yapmayı hedefliyor. Yeni teknoloji, paylaşılan fotoğraf ve videolardaki genel fiziksel ipuçlarını, kullanıcı davranışlarını ve platform için etkileşimleri inceleyerek bir yaş tahmini oluşturuyor. Meta bu sistemin yüz tanıma teknolojisi olmadığını özellikle vurguluyor. Şirkete göre amaç kimlik tespiti değil, kullanıcıların yaş grubunu daha doğru belirlemek. Bu sayede yaşını olduğundan büyük gösteren kullanıcıların tespit edilmesi ve özellikle çocukların daha güvenli bir deneyim yaşaması amaçlanıyor. Sistem şüpheli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak daha korumalı bir kategoriye alabiliyor. Özellikle genç kullanıcılar için tasarlanan bu yapı, daha sıkı gizlilik ayarları, yabancılardan gelen mesajlara sınırlamalar ve hassas içerik filtreleri gibi önlemleri beraberinde getiriyor. Ayrıca gece saatlerinde bildirimlerin sınırlandırılması gibi uygulamalarla platform kullanımının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
8: Radyo Fresh.

Google ekransız fitness bilekliği Fitbit Air'ı tanıttı. Google Mart ayında kısa bir ön gösterimi yaptığı yeni nesil fitness bilekliği Fitbit Air'ı resmen duyurdu. Ekransız yapısıyla dikkat çeken cihaz geleneksel akıllı bileklik anlayışından farklı bir deneyim sunuyor. Google'ın Whoop benzeri yaklaşımıyla geliştirdiği Fitbit Air temel olarak banttan bağımsız hale getirilmiş kompakt bir Fitbit sensörü olarak konumlandırılıyor. Şirketin açıklamasına göre cihaz kullanıcıların tercih ettiği aksesuara göre farklı şekillerde taşınabilecek şekilde tasarlandı. Şimdilik yalnızca bileklik seçenekleri sunulsa da gelecekte göğüs bandı gibi alternatif aksesuarların da gelebileceği belirtiliyor. Google cihazın oldukça küçük olduğunu söylüyor. Sadece 12 gram ağırlığındaki Fitbit Air ekran veya fiziksel tuş barındırmıyor. Tüm deneyim doğrudan akıllı telefon uygulaması üzerinden yürütülüyor. Google yeni cihazın kullanıcı tarafından neredeyse hissedilmeyecek kadar hafif ve konforlu olduğunu iddia ediyor. Gün boyunca sürekli kalp ritmi takibi yapabiliyor cihaz. Toplanan veriler sayesinde uyku analizi gerçekleştiren cihaz, uyku evrelerini detaylı biçimde raporluyor ve her gece bir uyku skoru oluşturuyor. Ayrıca düzensiz kalp ritmi bildirimleriyle atrial fibrilasyon belirtilerini algılayabiliyor ve HRV yani kalp ritmi değişkenliği analizlerini sunabiliyor. Egzersiz tarafında Fitbit Air, koşu, yürüyüş, bisiklet, kürek ve eliptik gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayabiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden yoga, dans ve devre antrenmanı gibi yaklaşık 40 farklı aktiviteyi manuel olarak başlatabiliyor. Toplam desteklenen aktivite sayısının ise 140'ın üzerinde olduğu belirtiliyor. Cihaz $100'dan ön siparişe açıldı. Sevkiyat tarihi ise 26 Mayıs olarak açıklandı.

Snapdragon 6 Gen 5 ve 4 Gen 5 tanıtıldı. Wi-Fi 7 ve çok dahası. Qualcomm giriş ve orta segment akıllı telefonlara yönelik yeni Snapdragon 6 Gen 5 ve Snapdragon 4 Gen 5 işlemcilerini duyurdu. Her iki platform özellikle günlük kullanım performansı, oyun deneyimi, bağlantı teknolojileri ve kamera tarafındaki gelişmelerle geliyor. 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkacak telefonlara güç verecek. Snapdragon 6 Gen 5 ve 4 Gen 5 4 nanometre süreciyle üretiliyor ve Qualcomm'a göre önceki nesillere kıyasla daha hızlı uygulama açılış süreleri, daha akıcı arayüz deneyimi ve daha düşük gecikme sunuyor. Şirket ayrıca oyun tarafında da ciddi iyileştirmeler yapıldığını söylüyor. Snapdragon 6 Gen 5 serisinin daha güçlü modeli konumunda. Yonga seti 2.6 GHz hızında çalışan 4 performans çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan 4 verimlilik çekirdeği ile geliyor. Qualcomm'un paylaştığı verilere göre GPU performansı %21 artarken uygulama açılış hızları %20 iyileştirildi. Ekran gecikmesi ise %18 azaltılmış durumda. Yeni platformun en dikkat çeken taraflarından bir tanesi de bağlantı teknolojileri oldu. Snapdragon 6 Gen 5 orta segmentte ilk kez Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuyor. Böylece daha düşük gecikme, daha hızlı kablosuz veri aktarımı ve daha stabil bağlantı hedeflenmiş. Kamera tarafında da önemli yenilikler bulunuyor. Yonga seti 200 megapiksel kadar kamera desteği sunarken yapay zeka destekli bazı özelliklerde konumlandırılmış. Depolama tarafında ise UFS 3.1 desteği korunuyor. Snapdragon 4 Gen 5 ise daha uygun fiyatlı cihazlara odaklanıyor. Buna rağmen önceki nesline göre ciddi performans artışları sunuyor. Platformda 2.4 GHz hızında çalışan 2 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeği yer alıyor. Qualcomm'un verilerine göre Snapdragon 4 Gen 5 GPU performansında %77'lik büyük bir sıçrama sunuyor. Uygulama açılış hızları %43 artarken ekran gecikmesi %25 azaltılmış durumda. Ayrıca bu model Snapdragon 4 serisinde ilk kez 90 FPS oyun desteği sunuyor. Yonga seti FHD Plus 144 Hz ekran desteği, çift kanallı UFS 3.1 depolama ve 108 megapiksele kadar kamera desteğiyle geliyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor. Radio Fresh.

Instagram DM'lerde uçtan uca şifreleme dönemi sona erdi. Meta, Instagram'daki uçtan uca şifreli mesajlaşma özelliğini sonlandırma kararı aldı. Şirketin yardım sayfasında paylaşılan bilgilere göre değişiklik bu hafta itibariyle yürürlüğe girdi. Bu adım nedeniyle Instagram kullanıcıları artık uygulama içinde uçtan uca şifrelenmiş özel mesaj gönderme seçeneğine erişemeyecek. Özellik platformda isteğe bağlı bir özellik olarak yer alıyordu. Kararla birlikte DM'ler yeniden standart şifreleme sistemine dönecek. Bu değişiklik Meta'nın gerektiğinde mesaj içeriklerine erişebilmesinin teknik olarak mümkün hale gelebileceği anlamına geliyor. Şirketin yıllar önce gelecek özeldir sloganıyla öne çıkardığı gizlilik stratejisinden geri adım atmasıysa dikkat çekici. Uçtan uca şifreleme yalnızca gönderici ve alıcının mesajları görebilmesini sağlayan en güçlü güvenlik yöntemlerinden biri olarak biliniyor. Platform sağlayıcısı dahil üçüncü taraflar mesaj içeriğine erişemiyor. Birçok popüler platformda bu sistem varsayılan olarak aktif şekilde kullanılıyor aslında. Meta 2019 yılında Facebook ve Instagram mesajlarında uçtan uca şifrelemeyi yaygınlaştırmayı planladığını zaten açıklamıştı. Ancak şirket şimdi Instagram tarafında geri adım atmış durumda. Meta kararın arkasında özelliğin düşük kullanım oranının bulunduğunu belirtiyor. Öte yandan mevcut standart şifreleme mesajların kullanıcıyla platform arasında taşınırken korunmasını sağlıyor. Buna rağmen platform sağlayıcısının içeriklere erişebilmesi mümkün oluyor. Bu kapsamda mesajlar, fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları Meta tarafından erişilebilir hale gelebilecek. Benzer standart şifreleme yöntemleri Gmail ve TikTok gibi servislerde de yaygın olarak kullanılıyor. Radio Fresh.

0: Twitch bot izleyiciye karşı yeni ceza sistemini devreye soktu. Dünyanın en büyük canlı yayın platformu Twitch, yayıncılık ekosistemini uzun süredir tehdit eden bot, yani sahte izleyici sorununa karşı şimdiye kadarki en radikal önlemini alıyor. Platformun CEO'su tarafından paylaşılan yeni stratejiye göre sahte izleyici yöntemine başvuran yayıncılar artık sadece geçici uzaklaştırma cezalarıyla kurtulamıyor. Yeni sistemle birlikte bot kullandığı tespit edilen kanalların eş zamanlı izleyici sayılarına teknik bir sınır getiriliyor. Bu hamleyle Twitch, yayıncıların botlar aracılığı yapay bir popülarite oluşturmasının önüne geçmeyi ve reklam verenlerin güvenini tazelemeyi hedefliyor. Twitch'in yeni uygulamaya koyduğu izleyici sınırı yöntemi klasik banlama yöntemlerinden çok daha farklı ve etkili bir mantıkla ilerliyor. Bir yayıncının bot kullandığı net bir şekilde tespit edildiğinde sistem o kanalın görebileceği maksimum izleyici sayısını kilitliyor. Buradaki en kritik nokta sınırın her yayıncı için özel olarak hesaplanması oluyor. Twitch algoritması yayıncının geçmişteki temiz yayınlarını analiz ediyor. Botların dahil olmadığı dönemdeki ortalama eş zamanlı izleyici sayısı baz alınarak bir tavan puan oluşturuluyor. Örneğin normalde 100 kişi tarafından izlenen bir yayıncı bot satın alarak bu sayıyı 5000'e çıkarmaya çalışırsa Twitch bu kanalı 100 veya 110 izleyiciye sabitliyor. Botlar yayına girmeye devam etse bile herkese açık olan sayaçta bu rakam asla yükselmiyor. Bu durum bot hizmeti için para ödeyen yayıncıların paralarının boşa gitmesine neden olurken bot üreticilerinin de çalışıyor dedikleri sistemin etkisiz kalmasını sağlıyor. Twitch'in bu yeni hamlesi canlı yayın endüstrisinde şeffaflığı arttırmak adına atılmış en büyük adımlardan biri olarak kabul ediliyor. Reklam verenlerin ödedikleri paranın gerçek insanlar tarafından izlendiğinden emin olmak istemesi platformu bu tarz teknik zorunluluklara itiyor. Gelecekte yapay zeka destekli botların daha da gelişeceği öngörüldüğünden Twitch'in bu organik veri tabanlı sınırlama yönteminin diğer platformlara da örnek olması beklentiler arasında.
1: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
2: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
5: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon 0532 374 87 64.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
8: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımı

0: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bugünlük Teknolojik'ten bu kadar. En yeni gelişmelerle tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın. Teknolojiden uzak kalmayın.
6: Radio Fresh.

Radyo Fresh.

0: Rockets!
1: Snumbe!
2: Radio Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
5: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
6: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
7: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
8: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
7: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
8: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
7: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
8: Telefon 0344 223 0223
7: 0531 344 5050.
8: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
9: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
10: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
11: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
12: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, durmuş hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
3: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
3: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
3: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Diyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydar Bey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
6: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
6: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Eblu Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
8: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
0: Spor.
11: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
0: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
10: Haber.
12: Radio Flash. Now. You're listening Hit Station.
13: Hit Station.
12: Hit Station. You're listening to Matt Yüksel.
14: Matt Yüksel'le Hit Station başlıyor.
12: You're listening to Matt Yüksel.

9 Mayıs Cumartesi gününden herkese merhabalar. Dünya müzik listelerine damga vuran en hit şarkıları sizlerle buluşturmak için ben Mert Yüksel Hit Station'da yeniden sizlerle birlikteyim bugün de. Açılışı The Sound Voice'a yaptık. Let Me Be kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Ardındansa Katza ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Gabriela Hit Station'da sizlerle. Mutlu günler herkese.

F birlikteliğinden dinledik. Wave isimli çalışmayla Hit Station'da günümüzü renklendirdiklerini söyleyebiliriz. Ritmimizi bozmadan Latin Yıldız Shakira ile devam edelim şimdi ise müziğe. Addicted to You Hit Station'da sizlerle şimdi.

Tyler radyonuzdaydı. Günümüze renk katan hit şarkılarından bir tanesi. Chanel'le dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa The Weeknd oluyor şimdi. Sacrifice.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira.

0: Yer al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344-232-00-00.
0: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi, açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 2009.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Tükeme aletleri. Sayona.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç, tazeliğin yönü belli.
2: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
3: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
4: Reklamları dinlediniz.

Liza kulaklarınıza ulaşan isim The Bad Angel isimli çalışması ile dinledik kendisini. Hit Station'da harika melodilerin keyfini sürmeye devam ederken şimdi ise bizi Samsara ve Meta Boy karşılıyor. Tiki Taka isimli çalışmalarıyla dinliyoruz onları da keyfin.

Biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin en sevilenlerinden biri Duck Sand ve Rhea birlikteliğinden dinlediğimiz bu çalışma Rain kulaklarınıza ulaşan şarkıydı It Station'da. Ardındansa Noisy karşılıyor bizi. Follow You isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da. No.

Tayna radyonuzdaydı. Günümüzü renklendiren hit şarkısıyla dinledik kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir bu özel melodi. Harika şarkıların keyfini sürmeye devam ediyor ve ardı ardına sıralıyoruz sizler için. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim. Ve müzik yolculuğumuza Dominic Fike ile devam edelim şimdi. Baby Doll Hit Station.

Son dönemde paylaştığı şarkılarla yükselişini sürdüren özel isimlerden biri Bad Bunny'den dinledik. Titime Pregunto isimli şarkısıyla beraber Hit Station'da kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise günümüze renk katan bir diğer şarkıyı sizlerle buluşturmak istiyorum. Sorry Puppy, Hit Station'da sizler.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üst

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
2: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
2: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Su'da sitesinde.
2: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: TOKİ'den evi çıkanlara,
6: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
5: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
5: Düğün seti 189 bin lira.
6: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
5: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
6: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
5: Adres Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu karşısı.
6: Telefon 0506 307 73 28.
5: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
1: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: Reklamları dinlediniz.

Çıktığı günden bu yana oldukça sevilen melodilerden bir tanesiydi Rockabye. Hit Station'da sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardından bir başka ortaklıkla devam edelim. Bibi Rexha ve Faithless karşılıyor bizi. Now Religion Hit Station'da sizler.

Günümüzü renklendiren şarkılardan birini Diana Nakamura seslendirdi. No Stress isimli çalışması ile dinledik kendisini. Ritmimizi bozmuyor ve Alexander Stan'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yapıyoruz şimdi. Mr. Saxo Beat isimli unutulmaz hit şarkısıyla Hit Station'da.

0: beş.
1: Hey. Come on, let's go.

Kate Moore ve Ryan Lewis birlikteliğinden dinledik. Unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi daha Can't Hold Us Hit Station'da sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Inna ve Yandel birlikteliğinden In Your Eyes isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Mert Yüksel ben. Tekrar buluşuncaya dek Hit Station'da benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil.

0: parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri. Sayona.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: TOKİ'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
8: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
7: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
8: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
7: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
8: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
9: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
3: Reklamları dinlediniz.
10: Haber.
11: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu.
10: Spor.
11: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak.
10: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'le Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok.

0: Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: Demede kasaslı evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek

0: olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5. Düşelim cennetten.

sarhoşken şu aşkın koynuna gireceksek girelim, gel kız günaha. Öyle

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: at, at.
1: Radyo Fresh.
0: Yaz dudaklar kiraz, dalından koparıp yesem biraz. Ne desem sana az.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09. Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

ortamından. Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.